0: dangles on a string like slow spinning redemption.
1: Ölrivisi utan. Niye şaşırdın?